0: Aile küçültes çocuk. Ağaçlı kurdayım hisler. Kaynayız. Üçlaştık. Çeçek. Hep şu sağ. Vefide kası şeyh. Meşlaştan gittik. Lakşim da ardıştı ne? Duşa başlık. Şöyle çıkmak mı kesmiş? Bakın ki şu tınavışı. Lakşim şu kramsalı bak. Atayız mı sen uçundur? Bu komşu kağıt. İşte kurulum işte mençtik. Şimdi uyku. Şimdi kağıt da gittik. Apples and the plums and the pears, nice bulldozers. That's going to the moment this council back all new week. It's in the beach store, they are much deposed. It's new week.
1: And then sign up at the New Hulk Radio.
2: It's that. That's a neat stunk. It's a neat stunk. The same dust. That's not my question.
3: 91.1 FM.
4: Hi.